günaydın, günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir sabaha daha gözlerinizi açtık. Belki dünün yorgunluğu hala omuzlarımızda. Belki içimizde tamamlanmamış cümleler var. Ama hayat her sabah yeniden başlayan sessiz bir mucize gibi kapımızı çalıyor. Bugün gökyüzüne biraz daha dikkatle bakın. Bir kuşun kanadında, bir fincan kahvenin sıcaklığında, sevdiğiniz birinin sesinde hayatın ne kadar büyük bir armağan olduğunu hatırlayın. Çünkü hayat hep büyük mutluluklardan ibaret değil. Bazen küçük bir tebessümde, bazen iyi ki varsın diyen bir seste, bazen de hiçbir şey söylemeden yanımızda duran bir insanın sessizliğinde saklı. O yüzden bugün acele etmeyin. Kalbinizi kıranları biraz olsun geride bırakın. Sevdiklerinize sarılmayı ertelemeyin. Çünkü zaman bize aitmiş gibi görünür ama aslında avuçlarımızdan sessizce akıp gider. Değerli dinleyicilerimiz, evet, ne diyoruz? Yeni bir gün demek, yeni bir ihtimal demektir. Belki bugün hayatımızın en güzel haberi gelecek. Belki hiç beklemediğiniz bir kapı açılacak. Belki de sadece içiniz huzurla dolacak. Ne olursa olsun yaşıyor olmanın kendisini bir mucize sayın. Bugün nefes aldığınız için, sevebildiğiniz için, yeniden başlayabildiğiniz için şükredin. Ve kendinize şu cümleyi fısıldayın. Ben bugün de hayatın içindeyim ve hayat hala yazılmamış en güzel hikayem. Günaydın, yeni gününüz umutla, kalbiniz sevgiyle, yolunuz ışıkla dolsun. Hayat size bugün dünden biraz daha güzel bir sebep versin değerli dinleyicilerimiz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Birazdan da sevgili Mustafa sizlere günaydın diyecek. Ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostluğu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Tabii istekleriniz olursa ne yapıyorsunuz? 43 25 0 46'yı arıyorsunuz ya da mesaj yoluyla bizlere ulaşıyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Evet, mesajlarımız 0177 837 47 74, tekrarlıyorum, 0177 83 74 774 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol, sizlerin sesi Almanya'da, mikrofonda ben Elif Ergün. İnsanca yaşayan

Evet, çok değerli arkadaşlarımızdan İlknur Sancur yazmış. Günaydın canlarım. Hoş geldiniz. Sabah sabah seslerinizi duymak ne güzel benim için. Neşeli bir şarkı gelsin bugün, şarkıyı siz seçin. Güzel bir hafta diliyorum demiş. Birazdan da onun için güzel bir şarkı yollayacağız. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, dinleyenlerimiz. Bizden de sizlere günaydın. Sizlerden mesajlar okumak bizim için de büyük bir mutluluk ve keyif. Bu arada eski yayın arkadaşlarımızdan Gülenay Ören yazmış. Günaydın sevgili Elif, sevgili Mustafa, hoş geldiniz. Sesinizi duymak ne güzel. Tüm Metropol dinleyicilerine de günaydın olsun demiş. Güzel bir hafta başlangıcı olsun demiş. Funda Arar'dan benim için bir şarkı çalarsanız sevinirim. Tabii ki çalacağız. Birazdan sevgili Gülenay'cığım, bu arada sen de radyonun başına hoş geldin. Bekliyoruz hasretle seni buralara. Bilge, evet, koristlerimizden, değerli koristlerimizden Bilge hoş geldiniz demiş. Tüm dinleyicilerine güzel bir hafta dilerim. Teşekkür ediyoruz Bilgeciğim. Bizden de sana güzel bir gün olsun. Sevgi ablamız günaydınlar canlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgi ablacığım sen de hoş geldin. Sen de yeni geldin bizim gibi. Sana da harika ve güzel bir gün diliyoruz. Evet, Lara Yolla şarkısıyla Radyo Metropol'de ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

Yine sırada harika bir eser var. Aşkın Tuna'nın kaleminden çıkmış bir eser. Evet, bu yaz sevgili Aşkın abimizle birkaç kere görüştük. Çok değerli, çok kıymetli bizim için. Buradan sevgiler, selamlar olsun kendisine. Fatih Üreğin sesiyle de harika bir yorum olmuş. Havam yerinde kime gitsin? Tabii ki havalı arkadaşımız İlknur Sancur'a gitsin. Dedi ki bir hareketli şarkı olsun. Çok da havalıdır bizim arkadaşımız. Fatih Ürek'ten Havam Yerinde. Senin için geliyor sevgili İlknur Sancur. Evet, herkese sevgi ve selamlarımızla.

sevgili yayın arkadaşım Gülenay Ören bir istekte bulunmuş. Funda Arar'dan benim için sen seç şarkıyı demiş. Ben de Hafıza şarkısını seçtim. Sanırım onun da hoşuna gidecektir. Funda Arar'dan ve Enbe Orkestrası'yla birlikte harika bir eser olmuş. Hafıza şarkısı sevgili arkadaşımız Gülenay Ören ve tüm sevdikleri için geliyor.

0: çok daha yağmurlu bir hava var. Yağmur usul usul düşse de şehrin üzerine biz buradayız, yayındayız değerli dinleyicilerimiz. Dışarıda esseni bir hava, serin bir hava ve ama stüdyomuzda sıcacık bir ses, öyle değil mi? Kalpten kalbe uzanan görünmez bir yol var değerli dinleyicilerimiz. Bugün de mikrofonumuzdan sizlerin, evet, gönüllerinize, seslerimizi gönüllerinize bırakıyoruz. Yağmurun sesine biraz müzik, gününüzün telaşına biraz huzur katmak istiyoruz. Çünkü hava nasıl olursa olsun gönüller üşümesin diye biz buradayız. Kahveniz, çayınız bizden yana olsun. Siz nerede olursanız olun, biz sizinle aynı frekanstayız. Günaydın tekrar değerli dinleyicilerimiz, sevgili dostlar. Yağmurlu bir güne sıcacık gönüllerden tekrar merhaba diyoruz. Bu arada sevgili Mustafa'nın da sesini duyamadık değil mi? Biraz rahatsız. Ben bugün konuşmayayım diyor ama ben diyorum ki bir merhaba de, kısa da olsa bir dinleyiciler sesini özlemiştir. Ne dersiniz? Evet, sanki evet der gibi duyuyorum. Günaydın.
1: Evet, günaydın Elif Hanım, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Tabii ki değerli Radyo Metropol dinleyenleri bizi özledik. Düşünüyorum ki onlar da bizleri özlemişlerdir. Radyonun atmosferini, güzel şarkıları göndermeyi, güzel mesajları okumayı tabii ki çok özledik.
0: Biz de özledik değil mi?
1: Evet, gerçekten evet. Öyle. Birazdan tabii ki bu 2,5 aylık süreçte Türkiye'de, İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bu yaz dönemi yaşadığımız ilginç, enteresan olan şeylerden de bahsetmeye çalışacağız.
0: Bahsedeceğiz tabii ki. Birkaç yerleri gezdik. Gezdik gördük. Çok güzel bir festivali ardımızda bıraktık. Harika bir festivaldi. Ondan da bahsedeceğiz size. Müzik ne demişler? Nerede olursa olsun ruhlara, gönüllere dokunuyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, Çile Bülbülüm, Yılmaz Morgül, kimse çile çekmesin. Bu şarkı 11. ayın 1'inde konserimiz var değerli dinleyiciler. Lübeck'te olacak ve Lübeck'te bir koromuz var. Yeni başlattık. Bir sene olacak yakında. Lübeck'te uzun yıllar çalışmalar yaptık ama koro için yeni bir adım attık. Bir sene olacak ve harika bir konserle taçlandıracağız Lübeklileri. Tabii ki Hamburg'daki dostlarımızın hepsini de bu konsere bekliyoruz. Şarkılarımızdan biri de Çile Bülbülüm Çile olacak. Sadece o kadarını söyleyeyim. Harika bir repertuar var. İngiltere'den çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Suat Bey bizlerle birlikte olacak. Ona çok güzel, harika besteleri var. Ondan da bahsedeceğiz. Hatta belki gün içerisinde ondan da bir şarkı yollayacağız değerli dinleyicilerimiz. Mehmet Özkaya her zaman olduğu gibi, evet, bizim koromuzun şefi olarak sahnede hem sazları hem de koroyu idare etmek için sahnede olacak. Onun güzel sesinden de şarkılar dinleyeceğiz. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir salon. Onu söyleyeyim, oturarak böyle yemekli, gazinoda olduğu gibi böyle hakikaten çok nezih bir ortamda. Bunu söyleyebiliriz. Bizim her yaptığımız işe çok önem verdiğimiz için, itinayla hazırlandığımız için bu da öyle olacak değerli dinleyicilerimiz. Oturarak yemeğini yiyeceksiniz, içkinizi içeceksiniz ve şarkılarınızı dinleyeceksiniz. Ben bu kadarını söyleyeyim ama daha fazlasını tabii ki ileriki günlerde de sizlere bildireceğiz.
1: Evet. Ben gerçekten de konuşmakta zorlanıyorum.
0: Evet, yaklaşık biliyorum.
1: 4-5 gündür boğazlarımın ağrısından
0: sesinden
1: dolayı.
0: Sesinden belli zaten, biraz böyle boğuk tabii. Ama.
1: Ve inanın ki bu geçen zaman içerisinde sizleri ve radyonun o güzel atmosferini çok özledik. Bir şarkının ardından sizlerden gelen güzel mesajları, birlikte gülmeyi ve birlikte üzümlenmeyi ve müziği bize aynı duygularla buluşturmasını çok özledik.
0: Evet, özledik. Özlemimizi gideriyoruz. Bu arada sevgili Ali Aytaç'a da gönülden teşekkür ediyorum. Şunu da söyleyeyim. İlk radyo programına 1996'da başladık değerli dinleyicilerimiz. 96 yılında da kimse Türkçe yayın yapmıyordu. Hiç kimse. Yani şu an duyduğunuz bütün Hamburg'daki Türkçe yayın yapan radyoların hiçbiri yayın yapmıyordu. Biz 96 yılında yayını kurduğumuzda sevgili Ali Aytaç'la birlikte ilk radyo programını beraber kurmuştuk. Benim işlerimden dolayı uzun süre yapamadım. O devam etti ve daha sonra o bıraktı. Ben tekrar yayınımı kurdum ve tabii ki 20 yıl da yakındır da programlarımızı devam ettiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Buradan da sevgili Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Harika bir yayın yaptı. Bizi aratmadı sanıyorum. Onun o güzel astrolojik bilgileri, onun o güzel düşünceleri muhakkak hepinize ayrı bir tabii ki ruh, ayrı bir farklı bir şey katmıştır diye düşünüyorum. Ruh katmıştır diye düşünüyorum. Buradan sevgiler, selamlar olsun kendisine. Çarşamba günü tekrar onunla birlikte olacağız. Zaman zaman birlikte olacağız. Onun bilgilerini tabii ki aktaracak siz değerli dinleyicilerimize.
1: Evet, bugün yeniden merhaba derken sanki hiç ara vermemişiz gibi hissediyoruz. Çünkü radyo evet, başka bir şey.
0: Aynen.
1: Sesini duymadığımız ama kalbini hissettiğimiz insanlarla kurduğumuz çok özel ve güzel bir bağ.
0: Evet, çok güzel, özel bir bağ var tabii ki. Yani sanki akrabalarımıza kavuşmuş gibiyiz şu anda. Birazdan da saat 9'da bir sanatçımız Türkiye'den bağlanacak. Çok güzel eserleri var. Yeni bir şarkısı çıkmış. Ona da hayırlı olsun diyeceğiz. Kısa bir sohbet edeceğiz. Ama saat 9'a kadar görüş ve isteklerinizi bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Radyoyu aramak isterseniz 43 25 0 46 ya da mesaj yoluyla ulaşmak isterseniz 0177 837 47 74. Tekrarlıyorum, 0177 837 47 74 değerli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Evet, Yılmaz Morgül, Çile Bülbülüm Çile diyor. Hadi radyonuzun başında Allah diyelim. Allah. Ben dedim, hadi bakalım.

Taş aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim demiş. Bu arada Bodrum'a da gittik değerli dinleyicilerimiz. Bodrum'da çok güzel. Türkiye'mizin her yeri cennet zaten. Neresi kötü ki öyle diyelim. Her yeri ayrı bir güzel. Her yerinde ayrı bir hikaye yatıyor değerli dinleyicilerimiz. Buradan oradaki bizi ağırlayan dostlarımıza buradan gönülden teşekkür ediyoruz. Öncelikle Neslihan'a, Neslihan Eşkin'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Bodrum'da yaşıyor. Dedi ki siz Türkiye'deyken Bodrum'a gelmeden sizi bırakmam. İki günde olsa sevgili Şükriye ve Zeki Güner, Şengül beraber hepimiz Bodrum'a gittik Mustafa'yla ve çok değerli dostlarımızla birlikte olduk. Buradan gönülden teşekkür ediyoruz onlara. Bodrum'un Turgut Reis'i başka güzel. Diğer tarafları başka güzel. Yani her yeri ayrı bir güzel değerli dinleyicilerimiz. O yüzden buradan sevgili Sevimli Eler'te de çok teşekkür ediyoruz. Neslihan'a ayrıca misafirperverliğinden dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Vecdi Bey'e de gönülden teşekkürler. Evet, tüm Bodrumlulara gelsin değerli dinleyicilerimiz. Bülent

Sevgili Fecri Albay yazmış. Günaydın sevgili Elif ve dostum Mustafa. Yeni yayın dönemin sizlere hayırlı olmasını diliyorum demiş. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni dönemde bol keyifli, güzel ve başarılı yayınlarınız olsun demiş. Ve ardından sıradaki eseri eşime gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Ben bu şarkıyı seçtim. Bu şarkıyı çok seviyorum. Hakikaten çok anlamlı bir şarkı. Bence Fecri Bey'den eşine göndermeye de yakışacak bir şarkı diye düşünüyorum. Gülden Albay için gidiyor. Fecri Albay'dan. Sensizlik kalbe zarar.

Hoş geldin dünyama Ayşen Barış Sal. Kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz, tüm sevdiklerimiz hoş gelmiş dünyamıza. Bu arada bize güzel dileklerini ileten Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Irmak Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Hasan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çetin Kavu'a çok teşekkür ediyoruz. Meral Çetin'e ve Leman Ezgi'ye, Kenan, evet Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Tufan Kaygılar'a da çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tabii ki o kadar çok bize güzel yayınlar dileyenler var, bize hoş geldin diyenler var. Siz de hoş geldiniz dünyamıza, öyle diyelim tüm sevdiklerimiz, tüm dinleyenlerimiz için.

0: Evet, bu arada gelen güzel mesajlar var. Değerli İsmail Bey bizlere yazmış. Demiş ki günaydın Elif ve Mustafa, hoş geldiniz demiş Hamburg'a. Sesinizi duymamız renk katıyor. Zeki Müren'den bulamasın tüm herkese gelsin demiş.
1: Evet, biz gözlerin doğuyor gecelerimeyi onun yerine yolladık. Umarım bu da hoşuna gider İsmail Bey'in.
0: Evet, bu arada
1: gider diye düşünüyorum.
0: Tabii bu arada değerli Sevim Taran ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicileri, günaydın değerli Elifciğim ve Mustafa'cığım demiş. Tekrar sizleri dinleyebilmek çok güzel, hoş gelmişsiniz, sizleri özlemişim demiş. Ben de izinden yeni geldim demiş. Ve aynı zamanda değerli Gülden Hanım bizlere yazmış. Sevgili Elif ve sevgili Mustafa, Gemi Kumla'dan günaydın. Uzun bir tatil ardından yeniden mikrofon başındasınız. Sesinizi, enerjinizi ve güzel sohbetinizi özledik demiş. Yeni yayın döneminiz bol kahkahalı, bol şarkılı ve keyifli geçsin. Hoş geldiniz demiş. Sizlerden demiş Ferhat Göçer'den özledim şarkısını rica ediyorum.
1: Birazdan sanatçı şarkı bağlanacak tabii, evet. Ki ondan sonra istekleri yine yer vereceğiz.
0: Evet, aynı zamanda değerli Ayla Hanım bizlere yazmış. Demiş ki günaydın Elifciğim ve Mustafa Bey kardeşim. Yuvanıza hoş geldiniz. Tekrardan tebrikler ve mutluluklar dilerim demiş. Kuşadası'ndan sevgiye selamlar herkese demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den bir canlı bağlantımız olacak sanatçımızla. Ondan sonra tabii ki istek şarkılarınıza yer vereceğiz. Bu arada değerli Sema Demir Şener bizlere yazmış. Günaydınlar ve hoş geldiniz sevgili Elif ve Mustafa'cığım demiş. Ve güzel insanlar demiş. Uzun süreden sonra nihayet dün yine kavuşabildik ve şimdi güzel seslerinizi duymak günümüzü neşelendirdi. Ajda Pekan'dan hoş görsen çalarsanız sevinirmiş. Evet, sanatçımızın bağlantısından sonra istek şarkılarınıza yer vereceğiz.
1: Evet, sevgili Sema'cığım, bizden de buradan sevgiler olsun sana. Dün ilk çalışmamızı yaptık Lübeck Korosu'yla. Sevgili Sema ile birlikte Lübeck Korosu'nu başlattık. Çok değerli, kıymetli arkadaşım. Buradan sevgiler, selamlar olsun ona da. Evet, birazdan sanatçımızı bağlayacağız. Ondan sonra da isteklerinizi zamanımız yettiğince yer vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Evet, birazdan Sancak bizlerle birlikte olacak değerli dinleyicilerimiz. O zamana kadar İsmail Bey'in isteği üzerine gelen şarkıyı değil de Zeki Müren'den istemişti bulamazsın, ama biz ona gözlerin doğuyor gecelerime şarkısını armağan ediyoruz. Kendisine ve tüm sevdiklerine geliyor.

0: değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, Türkiye'den çok kıymetli, çok değerli bir sanatçımız bizlerle birlikte. Birçoğunuz zaten bu şarkıyı tanıyorsunuz, İnsan şarkısını. Çok da güzel bir yorum, çok güzel bir şarkı. Severek de dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Ama yeni şarkısını da tabii ki dinleyeceğiz. Öncelikle kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz sevgili Sancak.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle dinleyicilerimiz sizi şöyle kısaca tanısınlar. Kaç yaşında müziğe başladınız, tanımayanlar vardır. O yüzden radyosunu yeni açanlar da varsa, tanımayanlar da varsa onlar sizi muhakkak yakından tanımak isterler.
1: Tabii, yani yaklaşık 20 sene olacak müziğe başlayalı. 2005-2006 yıllarında başladım. Bunun ilk 4-5 senesi tabii biraz amatör yıllarla geçti. 2008 ve 2009'dan itibaren aktif olarak hem sahne hem albümler, şarkılar yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
0: Ne güzel. Peki neden sanatçı olmayı düşündünüz?
1: Yani biraz ben bunu anlatmıştım başka yerlerde de, birazcık sıkıntıdan oldu gibi. Ben şehrimi değiştirmiştim o sene, 2005 yılında. Taşındığım yerde de pek arkadaşım olmadığı için biraz da müzikle arkadaş oldum diyebilirim. O yüzden o ilk gittiğim bir sene çok yoğun bilgisayar başında müzikle uğraşmakla geçti. Sonra bir anda kendimi bu işin içinde buldum. Bu işi bir anda hani mesleğim olarak yaşıyor buldum. Böyle oldu, yani yalnızlık sayesinde oldu diyebilirim.
0: Yalnızlık insanlara neler yaptırıyor, öyle değil mi sevgili Sancak?
1: Doğru, kesinlikle.
0: Evet. Şarkıcı olmasaydınız ne olurdunuz? Bazen onu da merak ediyoruz.
1: Yani normalde muhasebe okudum üniversitede. Muhasebe bitirdim. Ama büyük ihtimalle futbolcu olurdum gibi geliyor.
0: Öyle mi?
1: O konuda da çok yoğun.
0: Hangi takımı tutuyorsunuz?
1: Fenerbahçe.
0: Olmadı. Bir Galatasaraylı ile sohbet ediyorsunuz ama olsun. Ben her zaman diyorum ki siz olmazsanız biz kimle oynayacağız, öbürü olmasa onlar kimle oynayacak, öyle değil mi? Herkes ayrı bir renk.
1: Doğru, ama bu sene bizim senemiz olsun ya artık.
0: Olsun olsun. Olsun bence de, yani gerçekten herkes şöyle bir tadına varsın diyoruz değil mi şampiyonluğun?
1: İnşallah güzel bir sene olsun.
0: Evet. Sayın Sancak, şimdi çok güzel eserler seslendiriyorsunuz. Çok güzel eserleriniz var. Bunlardan bahsedelim öncelikle. Hangi şarkılarınız daha çok böyle dinleniyor ve size geri dönüşümler nasıl oluyor? Yeni bir şarkı daha çıktı, öyle değil mi?
1: Evet, geçtiğimiz hafta bir şarkı çıkardım İnsan adında. Bir ay önce de Bir Bilsen diye bir şarkı çıkardık. Bu ara yoğun üretim sürecinde olacağım. Hatta evet, bir 3 hafta sonra yeni bir şarkı daha gelecek. Ama şimdi bu aralar hangi şarkılar ön planda derseniz, tabii ki eski şarkılarım daha ön planda her zaman. Özellikle Korkma Söyle, Gözümden Düştüğün An, hiçbir zaman kendini böyle yitirmeyen, unutturmayan şarkılar arasında. Ama yeni şarkıları da zamanla seveceklerini umuyorum dinleyicilerimizin.
0: Evet. Şu anda radyomuzda Sancak var ve İnsan şarkısını seslendiriyor. Harika bir eser. Çok da güzel olmuş. Bu eserde kimlerle çalıştınız? Öncelikle onu da bilmek isteriz tabii ki.
1: Şarkı Bora Duran'ın şarkısı. Evet. 12 sene önce yayınlanmış bir şarkı. Ben çok severek dinlerdim. Sağ olsun okumamıza izin verdi. Büyük desteği oldu bana. Onun dışında aranjörüm Oğuz Yılmaz, eski arkadaşım. Çoğu şarkımda onun imzası var. Canlılar, hepsi canlı çalındı. Bunun detaylarını tabii ki şarkının altında açıklamalarda görebilirler. Yani çok büyük bir emek var şarkıda. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Klibi de yine İzmir'den arkadaşlarımızla çektik. Güzel bir iş oldu diyorum. Yani siz nasıl buldunuz?
0: Biz çok iyi bulduk. Çok sevdiğimiz bir şarkı. Özellikle yıllardır dinleyicilerimizin de yoğun istekle istedikleri bir şarkı olduğu için sizin de sesiniz gayet güzel olmuş. Çok güzel seslendirmişsiniz. Yorumunuz da güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah nice güzel çalışmalarda sizi her zaman dinleriz.
1: İnşallah, ben teşekkür ederim.
0: Dönüşümler nasıl?
1: Yani sizin dediğiniz gibi insanların hoşuna gitmiş benim yorumum. Sağ olsunlar. Ben zaten yıllardır bu şarkıyı böyle söylediğim için bana yabancı gelmiyor şu an dinlerken. Çünkü ilk yaklaşık 10 yıldır bu şarkıyı ben seslendirdiğimde kendi çapımda böyle söylüyorum. Yani böyle alıştırdım kendimi. Şimdi bu şekilde benden böyle dinlediklerinde de insanlara güzel geldi. Bu da benim hoşuma gitti tabii. Benim tarzıma bu şarkının uymuş olması beni çok mutlu etti. Çünkü şarkıyı çok seviyorum dediğim gibi. Kendi şarkımmış gibi o yüzden üzerinde durdum. Sanki kendim yazmışım, kendim bestelemişim gibi. Evet. Büyük bir heyecanla uğraştık bu şarkıyla. Geri dönüşleri de güzel oldu yani. Şimdilik güzel gidiyor dediğim gibi. Daha çok yeni. Bir hafta oldu. İnşallah daha güzel olacak bakalım.
0: Peki kendinize örnek aldığınız sanatçılar var mıdır? Yani şu sanatçıyla bir düetim olsaydı dediğiniz.
1: Yok, hiç öyle bir hevesim olmadı ya. Hani yani bir şey olsun diye söylemiyorum da hani hiç bir şey özenip ya da heveslenip şöyle olsaydı keşke dediğim, yani müzik adına böyle bir şey yaşamadım hiç.
0: Peki çocukken dinlediğin...
1: Hep kendimi uğraştığım için, yani hep kendi kendimeydim, o yüzden böyle devam ediyorum.
0: Evet, çocukken dinlediğiniz sanatçılar var mıydı? İşte böyle severek şu sanatçıyı her zaman dinlerdim, örnek alırdım.
1: Tabii çocukken Barış Manço çok dinlerdim. Ahmet Kaya çok dinlerdim. Tarkan çok dinlerdim, hala dinlerim. Bunlar var şu an ön planda.
0: Evet. Konserler var mı Sayın Sence?
1: Konserler her zaman var. Bu ay biraz dinlendik Ağustos ayında. Şimdi Eylül ve Ekim'de çok yoğun bir takvim bizi bekliyor. Yaklaşık 25 konser var. Avrupa takvimimiz daha belli olmadı. Onunla ilgili çalışıyoruz. Henüz netleşen bir tarih veya şehrimiz yok. Ama Avrupa'ya da geleceğim, zaten sık sık geliyorum.
0: Hamburg'da bekleriz. Evet, Hamburg'da bekleriz bu arada.
1: İnşallah. Evet,
0: sizi nereden takip edebilirler? Hemen dinleyicilerimize onu da iletelim.
1: Yani aktif olarak Sancak Müzik Instagram sayfasından direkt oradan haberleri olabilir her şeyden.
0: Sancak Müzik. Evet değerli dinleyicilerimiz, Sancak Müzik olarak da Instagram üzerinden sanatçımızın yeni çalışmalarını dinleyebilirsiniz. Bu arada bayağı yoğun bir şekilde çalışmalarımız var ve arda arda tekli çalışmalar geliyor diyorsunuz.
1: Evet, şimdi önümde iki, belki üç şarkı daha var. Onları da her ay düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz bu sene içerisinde. Muhtemelen hepsi yayınlanmış olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada sizi bizle buluşturan Müzik On Air'den, Müzik On Air'e özellikle çok teşekkür ediyoruz. Buradan
1: evet, sağ olsunlar.
0: Sevgiler, selamlar olsun. Sanatçılarımızı her zaman bizle buluşturuyorlar. Biz de tabii ki onların aracılığıyla Almanya'da yaşayan dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Umarız daha çok...
1: Ediyorum. Bana destekleri çok oldu bu şarkıda özellikle. O yüzden sağ olsunlar.
0: Evet. Bu arada nerede yaşıyorsunuz Sayın Sancak Bey?
1: Ben 5 yıldır İzmir'deyim. Normalde İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Son 5 yıldır İzmir'de yaşıyorum.
0: Evet, İzmir'de bayağı sıcak. Yani buraya Bodrum'a geldik. Bodrum dönüşü oralardan geçtik. Aman Allah'ım, bu nasıl bir sıcak? Nasıl dayanıyorsunuz?
1: Evet, İzmir. Biz alıştık artık da İzmir kışın bile sıcak yani. Evet. Ama güzel.
0: Kışın güzel olur. Kışın gitmek lazım oralara. Biz Almanya'da evet, soğuk bir havaya alışan bir iklimde yaşadığımız için daha çok yani vücutumuz çok fazla sıcağı kaldırmıyor, öyle diyelim. Hemen bunalıyoruz.
1: Dedik evet, alışmadığınız ya, zaman çok kötü ama alışınca da insan buradan ayrılamıyor.
0: Evet evet, çok doğru. İzmir'imiz, Türkiye'mizin her bir yeri, her bir yeri ayrı bir güzel. Burada biliyor musunuz, siz şu anda o sıcakta yanarken biz 17 derece yağmurlu bir havada program yapıyoruz.
1: Eyvah.
0: Ama olsun, sıcacık gönüllere dokunuyoruz. Gönüller sıcak olsun. Sizin gibi değerli sanatçılarımızı dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. O yüzden bu soğukluk bizi etkilemiyor.
1: Evet, yani güzel muhabbetlerle, güzel işlerle insanları ısıtmaya devam edelim.
0: Evet. Sayın Sancak, şimdi benim size sormadığım ama sizin dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir konu var mı? Son olarak da neler söylemek istersiniz?
1: Yani yeni şarkıdan bahsettik, konserlerimizden bahsettik. Onun dışında dediğim gibi Instagram sayfamdan her gün aktif olarak haberlerimizi duyuruyoruz. Bunların dışında da herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese, bizi seven, destek olan. Umarım Hamburg başta olmak üzere Avrupa'da da sevenlerimizle buluşmaya devam ederiz diyorum. Size de teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz, yayını aldığınız için iyi çalışmalar diliyorum. Umarım tekrar görüşürüz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza renk kattınız. İyi ki bağlandınız. İyi ki bu güzel şarkılarınızı dinleyicilerimizle buluşturduk diyoruz. Yolunuz açık olsun. Başarılarınız daim olsun.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Çok keyifli
1: ederim.
0: Bir sohbetti bizler için. Türkiye benim sevgiler için selamlar olsun. O zaman şarkımızın anonsunu sizden alalım.
1: Yeni şarkımız geliyor değil mi?
0: Evet, şu anda İnsan'ı dinliyoruz.
1: O zaman yeni şarkımız İnsan, sizlerle keyifli dinlemeler.
0: Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sevgiler, selamlar.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.

Sevgili Gülden Albay, sevgili Elif ve Mustafa, Gemlik Kumla'dan günaydın demiş. Uzun bir tatilin ardından yeniden mikrofon başındasınız. Sesinizi, enerjinizi ve güzel sohbetlerinizi özledik. Yeni yayın döneminizde bol kahkahalı, bol şarkılı ve keyifli geçsin demiş. Hoş geldiniz ve sizden Ferhat Göçer'den Özledim şarkısını rica ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Gülden. Evet, bu sene birlikteydik. Hem festivalde hem Avşa Adası'nda çok güzel bir zaman geçirdik. Dostlarla bir arada olmak her zaman çok keyifli. Kendisine de biz buradan Kumla'ya sevgilerimizi yolluyoruz ve sevgili anneciğinin ellerinden öpüyoruz. Gemlik Kumla'ya bizden de sevgi ve selamlar olsun. İsteğin üzerine Ferhat Göçer'den Özledim şarkısı geliyor. Sanıyorum sevgili eşine gidiyor, öyle değil mi? Biraz önce de sevgili Fecri Albay bizden güzel bir şarkı istemişti. Şimdi Gülden istiyor. Özledim. Birisi Almanya'da, birisi Türkiye'de şu anda. Özlenmez mi değil mi? Özlenir.

0: Değerli dinleyicilerimiz, görsel basından ve yazılı basından da okuduğunuz ve dinlediğiniz gibi Girne'de taş ucuna giden yolcu gemisinin alabora olduğu kazadan kurtulan kişiler şu anda 241 kişi kurtuldu ve 267 kişi aslında bulunuyordu. 8 kişi de hayatını kaybetti. Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin kısa süre sonra alabora olması büyük paniğe neden olmuştu. Gemide mürettebat dahil 267 kişi bulunuyordu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı ve kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor değerli dinleyicilerimiz. Ve 30 Ağustos 2026'da öğleden sonra Girne'den taş ucuna hareket eden gemide bulunan Deniz Özpalat kazanın ilk anlarında yaşananları anlatmıştı. Denizde bir çocuğun kurtarılmasına da yardımcı olan Özpalat gemide büyük bir panik yaşandığını belirtmiş ve yaşanan dehşeti şöyle anlatmış. Camı kırıp insanları kurtardık diyerek gemide yaşanan paniği aktarmış. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından insanlar tabii ki bugün de aramalarını devam ettiriyor değerli dinleyicilerimiz. Biz de buradan vefat edenlere ve yakınlarına Allah'tan rahmet, onlara sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun. İnşallah diğer kayıp olanlar da sağ salim çıkartılır ve sağ salim aileleri onlarla buluşur değerli dinleyicilerimiz. Bu arada bu feribotlar deniz otobüsleri deniliyor. Katamaran olarak tabii ki yabancı ülkelerde söyleniyor. Türkler ona feribot diyor. Biz de sürekli Avşa Adası'na bunlarla gidiyoruz. Böyle ortaları açık ve kenarları kızak gibi. Aslında bu gemiler normal deniz için icat edilmemiş. Aslında normalinde bunlar daha çok göller için icat edilmiş.
1: Evet, daha sakin. Bunları daha önce yapmış olduğumuz araştırmalarda bu gemilerin daha çok göller ve nehirler için. Dalga görmeyen sular için üretildiği aslında yazılıyor, ediliyor. Fakat bizde bazen çok çılgın asi fırtınalarda bile yolculuklar yapılıyor.
0: Çok yaptık, çok. Yani demek ki şansımız varmış. Bunlar gerçekten o kadar sallanıyor ki, çünkü çok süratli gidiyorlar. Biz İstanbul'dan Avşa Adası'na normal gemiyle 6,5 saatte giderken bunlar 3 saatte, aslında eskiden 42,5 saatte gidiyorlardı. Şimdi benzinden tasarruf etmek için 3,5 saatte gidiyorlar. Evet. Başımız sağ olsun.
1: Evet, kesinlikle başımız sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Biz bu yaz yaklaşık belki 5-6 kere bu tip gemilere bindik. Yani 3 saatlik, 5 saatlik yolculukları yaptık. Ve tabii ki Avşa Adası'na yaklaşık ben hemen hemen 25 senedir gidip geliyorum. Bundan 10-15 sene önce diyebilirim ki 3-4 günlük hava muhalefetinden dolayı gidişler iptal edildi. Ve zannedersem 5. gün dediler ki biz geminin birini gönderelim. Yani tabii biraz da esprili yaklaşıyorum. Kobay olarak bir deneyelim bakalım, bunlara bir şey olmasa gerisini de göndeririz gibi. Ve o ilk gemiye biz denk geldik. Gittik. İnanmayacaksınız, Marmara Adası'nı geçtikten sonra açıklarda 5-6 metre yükseklikte dalgalarla boğuşa boğuşa normalde 3 saat sürmesi gereken yolculuk 5,5 saatte tamamlandı. Ama bağıran, ağlayan, kusan, yani ne ararsanız vardı. Tabii biz
0: hani çok iyi tanıyoruz bu gemileri.
1: Evet, biz o havalara alışkın olduğumuz için sessizce yerimize oturduk. Evet. Yani tabii ki
0: dalgalar ortadan da vurabiliyor. Çünkü bu gemilerin olduğu gibi ortası açık. Ortaları açık, kızak gibi düşünün ve altı köprü gibi görünüyor. Yani baktığınızda geminin altından geçebilirsiniz kayıkla. O derece. Yani iki tarafı sadece suda. O yüzden bir tarafı su almış geminin, kızak tarafının bir tarafı su alınca tabii yan tarafından batmaya başlamış.
1: Evet ya, dolayısıyla tekrarlamak istiyorum. Bu gemilerin kesinlikle üretim, imalat amacı nehir ve göller için. Yani bu azgın dalgaların olduğu denizlerde kullanılması için üretilmedi. Ama genelde başa geldikten sonra bizde tedbirler alınır. Umarım bundan sonra bir tedbir alınır ve başka da canları kaybetmeyelim.

kısaca biraz da festivalden bahsedelim değerli dinleyicilerimiz. Harika bir festivali ardımızda bıraktık. 6. ayın 17'si ile 21'i arasında Van'daydık. Harikaydı Van. Belki tanımıyorsanız muhakkak gitmenizi tavsiye ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Van'ın halkı çok samimi, çok sıcak ve değerli sanatçımız şu anda fonda da dinliyoruz ve bizim de hocamız, kıymetli hocamız Mehmet Özkaya da Vanlı ve bizim korolarımızı biliyorsunuz konserlere repertuarımızı çıkarıyor ve konserlerde de şef olarak sahnede bütün koroyu idare ederek güzel bir konseri birlikte gerçekleştiriyoruz kendisinle. Buradan sevgiler selamlar olsun kendisine, özellikle İstanbul'da da

0: Diğer Sevgi ablamız, Şükrü ablamız ve tabii ki buna sevgili Sema da dahil oldu. Fecri Bey ve bunun gibi çok kıymetli arkadaşlarımızla konserlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve çok yakında da Lübeck'te harika bir konserle sizlerle birlikte olacağız. Yine hocamız Mehmet Özkaya'nın hazırladığı güzel bir repertuar. Bu sene birlikte hazırladık Mehmet Bey ile. Güzel bir repertuar sizleri bekliyor. Tanıdığınız şarkılar, birlikte eşlik edebileceğiniz şarkılar olacak. Güzel bir ambiyente de gazino şeklinde, ama gerçekten gazino. Yani belki gittiğiniz gazino dedikleri bazı konserler vardı. Kesinlikle onlar gibi değil. Çok nezih, güzel bir ortamda sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz çok özen gösteriyoruz. Bütün hazırladığımız gerek konserler olsun, gerek geceler olsun, en ufak detayına kadar düşünerek hazırlıyoruz. Sadece konser vermek veya para kazanmak amacımız değil, kaliteli bir ortamda gerçekten müziği icra etmek, müziği kaliteli bir şekilde sizlere aktarmak, güzel bir ortamı sizlerle paylaşmak gayemiz. Bunun için de büyük bir emek harcıyoruz. Kesinlikle hiçbir yerden kısmıyoruz. Ve tabii ki çok değerli sponsorlarımıza da teşekkür edelim. Onlarla birlikte ve sevgili koristlerimiz ve dostlarımızla birlikte böyle bir konserleri gerçekleştiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Festivale gelince nasıl geçti Van? Sana sorayım hemen sevgili Mustafa.
1: Evet, festival gerçekten sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Van'la alakalı bir ön yargı vardı ama. Yani hani Van'a gidiyoruz, acaba nasıl bir şehirle, nasıl bir şehir esnafıyla karşılaşacağız, nasıl tepkiler alacağız. Gerçekten de ben de Güneydoğulu'yum, ben Adıyamanlıyım, çoğunuz biliyorsunuz. Van'a giderken o ön yargı tamamıyla gerçekten yıkıldı. Esnafı, insanı gayet cana yakın, gayet yardımcı olma çabası. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Örneğin bir dükkana giriyorsunuz, merhaba diyorsunuz. Hemen ne içersiniz, size yemek ısmarlayalım, lütfen oturun yemek yiyelim gibi evet, yaklaşımlar. Tabii ki festival...
0: Ayrıca çok enteresan olan da orada taburelerde dışarıda oturuyorlar ya, herkes kadın kız hiç fark etmiyor. Sanıyorum İran'ın da çok faydası var oraya. Çünkü gelip giden çok İran yakın olduğu için.
1: İran'dan zaten gelen giden o kadar çok ki, düşünün Van'ın merkezinde 232 tane otel var. Ve hala otel yapılmakta
0: ve en güzel olan tarafı bizim tabii ki Korolar Festivali. Biz her sene farklı bir şehirde konser veriyoruz ve birçok koroyla birlikte birleşerek biz Almanya'ya temsilen gidiyoruz. Uluslararası çıkıyoruz, yani uluslararası derken gerçekten uluslararası yıllardır çıkıyoruz koromuzla ve birbirinden değerli hocalarımız TRT'den, Mine Geçili de kendi korosuyla oradaydı. Ayşe Tunalı geçen sene oradaydı. Farklı bir ülkedeydik. Mısır'da mesela Ayşe Tunalı da vardı. Birçok TRT'de tanıdığımız, onun dışında sanatçılarımızın koroları var. Herkes geliyor oraya. Hep beraber birlikte festivale katılıyoruz ve birlikte herkes kendi korosuyla sahne alıyor. Ve hocamızın Vanlı olmasından dolayı bu sene aşırı derecede yoğun bir katılım vardı Vanlı dinleyicilerimizden ve çok güzel hazırlanmışlardı. Evet, ne kadar katılım vardı.
1: Evet, senin de söylediğin gibi gerçekten Mehmet hocamızın ve tabii ki oradaki Kültür Bakanlığı'nın yetkililerinin de bu işe önem vermesinden dolayı koca bir alan, tabii ki Van Gölü'nün hemen kenarında yaklaşık 3000'i aşkın insan vardı. Yoğun bir ilgi oldu. Gerçekten çok keyifli geçti. Yani hem festivalde verilen konser, aynı zamanda da tabii ki orada gezip gördüğümüz tarihi yerler de bence harikaydı. Tabii ki tek harika olmayan bir nokta vardı. Senin çantanı Van Gölü'ne düşürmen.
0: Hiç ondan bahsetmeyelim. Ayrıca bu konserin, yani bu festivalin, genelde festivallerin sunuculuğunu yapmaktan da dolayı büyük bir keyif aldığımı buradan tekrar bildirmek isterim. Bütün koroları orada sahneye davet etmek, sunmak benim için de ayrı bir onur ve gurur. Buradan Hicran'a ve Süleyman Tarman'a gönülden teşekkür ediyoruz. Makedonya'ya gittiğimizde de iki dilli yapmıştık. Ben İngilizce olarak sunmuştum. Buradan da önümüzdeki senede Karadağ'dayız değerli dinleyicilerimiz. Evet, Karadağ'a gideceğiz. Orada da çok güzel bir topluluk bizi bekliyor. Bakalım hangi korolar bizlerle birlikte bu seyahatte olacak. Biz Van'dan çok büyük bir keyif aldık. Vanlı halkına çok gönülden teşekkür ediyoruz. Hem oranın tarihi yerlerini gezdik, o muhteşem gölünü gezdik. Ayrıca gölde özel tekne bizim için büyük bir gemi kiralanmıştı. Bütün korolar o geminin içerisindeydik. Şahane bir masa hazırlanmıştı. Hem gölün üzerinde böyle gölün etrafını gezmek gemiyle, hem de muhteşem böyle orada şey yaptılar. Közde bizim için ayrıca böyle ızgara ve çok güzel yemekler hazırladılar. İçeceklerimiz de dahil olmak üzere harika bir bizim için ziyafet verdiler gemi üzerinde. Ve köpük partisi müzikle sonra çıktık güverteye. DJ bize güzel bir bar açılmıştı orada ve DJ de bize güzel müzikle birlikte hem dans ettik hem köpük partisi yaptık. Ve sevgili Özden kardeşine video atıp yolladın da kardeşi demiş ki emin misiniz Van'da olduğunuza? Yani Van böyle renkli ve çok modern bir yer, inanamayacaksınız. Ben de inanmamıştım. Muhakkak gidin görün diyoruz.
1: Evet, gerçekten o anı ben videosunu çektim. Bizim koristlerimizden değerli Hayri ablamın eşine gönderdim ben. Hayri ablamın eşi de esprili bir şekilde, yoksa siz beni kandırdınız mı? Siz Van'da olduğunuza emin misiniz? diye yazdı.
0: Evet, yani Van gerçekten görülmeye değer güzel bir şehir. Dediğim gibi Türkiye'mizin her yeri ayrı bir cennet. Ama Doğu bir başka güzel. Doğu'nun o tarihi özellikleri, kültürel özellikleri bambaşka, görülmeye değer. Geçen sene de biz Mardin, Midyat, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kahta derken birçok siverek bu bölgeleri gezmiştik, büyülenmiştik. Sizler de muhakkak Van'a gidin görün. Görmediyseniz Doğu'ya kesin gidin görün değerli dinleyicilerimiz. Evet. Mehmet Bey'i dinliyoruz. Mehmet Özkaya'ya aşka dair diyor ve 11. ayın 1'indeki konseri lütfen not alın. Lübeck'te ama uzak değil. Hemen otobanla çok yakın bir mesafe. Çabuk da ulaşıyorsunuz. Ayrıca park alanları var. Salonun önünde park alanları var. Bu da bizim için bir artı. Çünkü insanlar gelip park aramayacak. Hemen sanıyorum 500 kişiye kadar park alanımız var orada değerli dinleyicilerimiz. Evet, güzel bir repertuarla 11. ayın 1'inde huzurlarınızda olacağız. Çok güzel sesler var ve İngiltere'den gelecek Suat Bey harika sesiyle sizlerin karşısında olacak. Mehmet Bey'in ardından Suat Bey'den de bir şarkı sizlere armağan edeceğiz. Bu arada gönderemediğimiz eserler varsa affola, onları da muhakkak çarşamba günü sizler için gönderelim.

0: Evet, çok kısa Suat Sancar'dan bir şarkı dinliyoruz. Gönül, evet değerli dinleyicilerimiz. Gönül şarkısıyla Suat Sancar kulaklarınızda. Hemen bakıyoruz.
1: Gönül gel işte, çekiver ama.
0: Müzik Suat Sancar, Gönül'den Üsküdar değerli dinleyicilerimiz.